0: Efendim, sağ olun.
1: Efendim, sağ olun.
0: Tekrar isabetle. O isabetle.